Şimdi saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekiler anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun.

0: Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: No, Wenge Schmoe.

0: اکه کسیش ما این نزدی تریاکی زوجدار کردش یان زجرا لومه کردش چاره نیو تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه یو نرائر ممکنو مرکز پرورده و شورومندی یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی تاخا شهید لگی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
6: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Icago dare neja hajmare benisen 0 pensa do sio do 400 da hashtu ne hafte 4 bisto 4 gabisto 4 saate ve kirye ve kiyer jame her sıra ki godar buken un kime ki kerajan e begrenmiş kerajan ki begren pesi sıra ne ben tam ve ki format ha ya bare bebejim bekenem kenaki rahi tililili sıra kerem kerem kerem kerem

Rozbaş, Ahmet Rozbaş, Merdin Rozbaş, Raha Rozbaş, Muş Rozbaş, Slavu Gorabş, Bosem Sıra Rankin, Urmiye Muhabbat, Kermanşa İlam, Sine, Sakız Merivan, Slavu Gorabş, Bos Süleymani Doğu, Kevler Zaho Akriye, Kobane Kamışlı Seri Kani, Afrina Rankin, Seseri Mesela Çabı Mesela Şubu, Herkes Kuvve Gavtari, Vaşar Mazın, Ya Veng Radyo Bina, Slavu Gorabş, Gadarken, Hun Her Heben, Her Biminin Şubu, Mego Darin, Heja Dalal, Obinir Kukadir, Bilin.

0: Godan se dengi smera ti shandin shirena se dalal smera deng sandiam dengi shirena se godar pikan vadge.
1: Az antadı tüm bistane Lina hadiye Dela Sülameti hastalık lazım.

0: Gecə qodar necə? Bəri qam hərən reklama dəngə gizmərə atiyə sandıram və dəngə qodar bükən əm vəd gərən. Kerem.
1: Bəng radio, slav o rez jüvə o həmi qodar vanə o əmə.
2: Slav o xoş, peşkeş tükəm kəkü. Bərnamatə, bisa piroz günəm şəbər gəyə besləyəm, bisa pitarənə. Am pikir. Tak ke khosh.
1: Am dis edriya dvistane de slavi khajar deshin. O am dis strana de dore de diyari hamu mamoste evrim kolleji de kne mamoste.
2: Bele bele bele.
1: Bi khatre va menin khoshid.
3: Reklamlar.
4: Em gele khoye heja ved khoinen mitinga berbe civaka demokratik banga mejbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bishiara berbe civaka demokratik ve hamu da khozin kho behevre binin zaman u de mitinga azadi ede bigijin hev beştar hevseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP
0: Le bajare Diroki le Ahmet'e un jibo revitiyek kharine tene ve khandın Canu Ciger Ocakbaşı le bendavaya Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam adeve khasanın jibo amedi.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
6: Tezgel.com Selahattin Eyyubi Şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com grubumuz sizin için.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji.

0: ile halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
10: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
11: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
0: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Canı ciğer ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canı ciğer ocakbaşında yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canı ciğer ocakbaşında lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canı ciğer ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
3: Mahomet Şarifi'ye erceği daveti berbe komele demokratik ikeni. Bengdaşı mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berem abişare berbe komele demokratiki heme vaşt şanı hupya biyarizuan u mitingi azadiye de brasipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
12: No bank, venge şimo.

Kuşları de lali, ke de beno, kuşan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibi ke, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binose, bizuane ku buane. Zuane ma, her çiye ma o.

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: لباجاری دیروکی لآمده اون جبو رویتی اک خارنه تینه وخاندن جانو جگر اجاق باشه لبند آویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
2: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya

Modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Emgele huye heja ve duhuinin mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelen, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sûcdarkirin, an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn, bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24 Reklam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, bu sürecin yükü hepimizin omuzlarında, nerede olursak olalım, imkanlarımız ne kadar kısıtlı olursa olsun, bu sürece sahip çıkmaktan başka yolumuz yok dedi. Mardin Kızıltepe'de halkla bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu ülkede yıllardır savaş konuşuldu. Eğer savaş yerine barışı konuşmuş olsaydık bugün ekonomik olarak da çok daha farklı bir yerde olurduk dedi. Saçlarını ördüğü için meslekten uzaklaştırılan hemşire İkra Avcı'nın görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı. Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Samer Araştırma'nın Türkiye'de barış ve demokratikleşme sürecine yönelik kamuoyu araştırması anketinde katılımcıların %84'ü yasal adım atılması beklentisinde olduklarını bildirdi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal'ın hekimlik yapması ve öğrencilere ders vermesine halen izin verilmiyor. Günal, işe başlamam 2 aya yaklaşıyor ama hala sisteme erişimim yok dedi. Ahmet Spor kaptanı Erce Kardeşler veda mesajı yayımlayarak Ahmet Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Kardeşler mesajında, "Burada geçirdiğim süre boyunca sadece sahada mücadele etmedim, güzel bir şehri tanıdım, çok değerli insanlar kazandım ve unutmayacağım anılar biriktirdim. Diyarbakır'ın samimiyetini ve bu şehrin insanlarının sevgisini her zaman güzel hatırlayacağım." dedi. Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Zıhır Mahallesi'nde bulunan piknik alanında madde bağımlıları bellerinde silahla yurttaşların arasında dolaşarak uyuşturucu madde kullanıyor. Bellerinde silah taşıyan bu gençler kendilerinden rahatsız olanlara da gözdağı vermek için 3 kez havaya ateş ederken jandarma bölgesi olmasına rağmen duyulan silah seslerine duyarsız kalınması da dikkat çekiyor. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çoban Kadri Zengin'in cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muş Bulanık'ta heyelandan dolayı tahrip olan ve uzun yıllardır yapılmayan 7 köyün yolu yurttaşları eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakıyor. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler için açıklama yapan Eğitim Sen Dersim Şubesi, açlık grevindeki öğretmenlerin talepleri karşılanmalı dedi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Adana Emek ve Demokrasi Platformu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi uygulanan yasaklara ve hakları için açlık grevinde olan özel sektör öğretmenlerine yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı okuyan Emine Esmer, iktidarın halkın taleplerine kaynak yok derken sermayeye ve savaş politikalarına milyarlarca lira aktardığını vurguladı. Malatya'da çalıştığı şantiyede geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Murat Taşdemir tedavi sürecinde tehdit edilerek maaşı ve sigortası kesildi. Taşdemir sorumluların cezalandırılması ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için adalet çağrısı yaptı. İstanbul Eyüp Sultan'da 6 Ocak 2025'te boşanma aşamasındaki Ayşe Çelik'i katleden fail Engin Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılıp düşen inşaat işçisi Ferdi Aydemir yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine kimliği belirsiz İHA düştü. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'ya dair soruşturma başlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu belirterek hiçbir ülkenin gemilerinden geçiş ücreti veya vergi talep edilemeyeceğini söyledi. ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'ın Haziran ayının ilk 22 gününde 127 kişiyi idam ettiğini, 19 kişiye idam cezası verdiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve asla yer almayacak dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1.7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan hükümeti, Belucistan Birlik Komitesi lideri ve insan hakları savunucusu Mahrang Beluç ve Sibhatullah'a bir mitingde paramiliter bir askerin öldürmesini gerekçe göstererek ömür boyu hapis cezası verdi. Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şehridvan mezarlığında arama yapan Filistinli sivil savunma ekipleri onlarca insana ait kalıntı çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 33 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 32 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.49, euro 53.83, gram altın 6.118 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye, şimdi iyi finans var.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
11: Radyo Wang.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, bu sürecin yükü hepimizin omuzlarında, nerede olursak olalım, imkanlarımız ne kadar kısıtlı olursa olsun, bu sürece sahip çıkmaktan başka yolumuz yok dedi. Mardin Kızıltepe'de halkla bir araya gelen Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, bu ülkede yıllardır savaş konuşuldu. Eğer savaş yerine barışı konuşmuş olsaydık bugün ekonomik olarak da çok daha farklı bir yerde olurduk dedi. Saçlarını ördüğü için meslekten uzaklaştırılan hemşire İkra Avcı'nın görevden uzaklaştırma kararı 2 ay daha uzatıldı. Tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. Samer Araştırma'nın Türkiye'de barış ve demokratikleşme sürecine yönelik kamuoyu araştırması anketinde katılımcıların %84'ü yasal adım atılması beklentisinde olduklarını bildirdi. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor İzge Günal'ın hekimlik yapması ve öğrencilere ders vermesine halen izin verilmiyor. Günal, işe başlamam 2 aya yaklaşıyor ama hala sisteme erişimim yok dedi. Ahmet Spor kaptanı Erce Kardeşler veda mesajı yayımlayarak Ahmet Spor'dan ayrıldığını açıkladı. Kardeşler mesajında, "Burada geçirdiğim süre boyunca sadece sahada mücadele etmedim, güzel bir şehri tanıdım, çok değerli insanlar kazandım ve unutmayacağım anılar biriktirdim. Diyarbakır'ın samimiyetini ve bu şehrin insanlarının sevgisini her zaman güzel hatırlayacağım." dedi. Kırıkkale'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Zıhır Mahallesi'nde bulunan piknik alanında madde bağımlıları bellerinde silahla yurttaşların arasında dolaşarak uyuşturucu madde kullanıyor. Bellerinde silah taşıyan bu gençler kendilerinden rahatsız olanlara da gözdağı vermek için 3 kez havaya ateş ederken jandarma bölgesi olmasına rağmen duyulan silah seslerine duyarsız kalınması da dikkat çekiyor. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çoban Kadri Zengin'in cansız bedeni bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Muş Bulanık'ta heylandan dolayı tahrip olan ve uzun yıllardır yapılmayan 7 köyün yolu yurttaşları eğitim, ulaşım, sağlık gibi temel haklardan mahrum bırakıyor. Hakları için Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenler için açıklama yapan Eğitimsen Dersim Şubesi, açlık grevindeki öğretmenlerin talepleri karşılanmalı dedi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Adana Emek ve Demokrasi Platformu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi uygulanan yasaklara ve hakları için açlık grevinde olan özel sektör öğretmenlerine yönelik polis saldırısına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı okuyan Emine Esmer, iktidarın halkın taleplerine kaynak yok derken sermayeye ve savaş politikalarına milyarlarca lira aktardığını vurguladı. Malatya'da çalıştığı şantiyede geçirdiği iş kazası sonucu felç kalan Murat Taşdemir tedavi sürecinde tehdit edilerek maaşı ve sigortası kesildi. Taşdemir sorumluların cezalandırılması ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için adalet çağrısı yaptı. İstanbul Eyüp Sultan'da 6 Ocak 2025'te boşanma aşamasındaki Ayşe Çelik'i katleden fail Engin Çelik'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılıp düşen inşaat işçisi Ferdi Aydemir yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuş Kayası köyünde bir evin bahçesine kimliği belirsiz İHA düştü. Menşei ve kime ait olduğu belirlenemeyen İHA'ya dair soruşturma başlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular kapsamında olduğunu belirterek hiçbir ülkenin gemilerinden geçiş ücreti veya vergi talep edilemeyeceğini söyledi. ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısını kabul etti. ABD merkezli insan hakları aktivistleri haber ajansı, İran'ın Haziran ayının ilk 22 gününde 127 kişiyi idam ettiğini, 19 kişiye idam cezası verdiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran füzeleri mütabakat zaptında yer almadı ve asla yer almayacak dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1.7 milyon kişinin son derece kötü koşullarda yaşadığını aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan hükümeti, Belucistan Birlik Komitesi lideri ve insan hakları savunucusu Mahrang Beluç ve Sibhatullah'a bir mitingde paramiliter bir askerin öldürmesini gerekçe göstererek ömür boyu hapis cezası verdi. Gazze şehrinin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında tahrip olan Şehridvan mezarlığında arama yapan Filistinli sivil savunma ekipleri onlarca insana ait kalıntı çıkardı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 37 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 33 derece, Van 27 derece, Urfa 38 derece, Muş 30 derece, Şırnak 32 derece, Batman 38 derece, Hakkari 29 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 34 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 46.49, euro 53.83, gram altın 6.118 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Le bajari diroki le amade, unjibo revitiye kharin etene ve khandan. Janu jiger ocak başı le benda waye. Le janu jiger ocak başı hundikarin goşte berxe o kezebab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. Ji suriçi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amade.
7: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
8: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: No Wing, Wing'e şimdi.

0: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Mahemme Şarifi'ye erceği daveti berbe komene demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema bişare berbe komene demokratiki heme vaştişani hupya biyarizuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih 28 Hazirane 2026. Saate 5. Ca Meydani İstasyonu Amedi. Dem Parti UDBP.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
4: Em gele huye heja ved huynen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, cuanan, karkeran, bekaran u hamuket karane. Werin em bişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hoz in hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran'e saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

ne kadınları sevdim, zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Sanki gökyüzünde

Jinaventa nuçe yan dembaş. Sırısa 40 Kudüs'i Haziran'a 2026 şanze Bissero Komar Tayyip Erdoğan Recivi Yagot Dive Hevditina Bissero Komar'de Min Diyar 40 Dive Parlamento Nekeve Betlaneye U Dive Dmehin Havine'de Jibu Pevajoye Rezikname İn Kanuni Veren Çekerin Çen Roşunda Seroke Parlamento Edahyaniyek Usada Evhamu Peşketinin Erenine Lehatanaha Medi Parlamentoye De Dive Mücarede Tugavin Pratiki Neditiye Emle Benzeyne Ku Parlamento Bir Yareke Fermi Bide ku nekeve betlaneye u ve ragihine. İnisiyatifa Dayikin Aşitiye ya İstanbul'e ragihant ku evi de 28 Haziran'de jubu çareserkırın apskireka kurt dıkada bağcıları beştare mitinga azadiye bebe. Nimet Özdemir kuji İYİ Parti'ye istifa kır u tevli CHP bu nihaji tevli AKP dibe. Par pişti ku kadehe liser bu karanina wene tomarin denk u posterin Ekrem İmamoğlu dve guestina güçti cehatin danin Özdemir pankartek binivisa azadiji İmamoğlu re liser pra boğaziçi dalıkandı bu. Parlamenteri CHP'ye Ahmet'i Sezgin Tanrıkulu Balkşanser Rezin Direş, Enjubu Vergırtına Pereyin Heyjariye, Liber Şahin Halk Banke, Yeni Bajer, Udiyar Kırku Ev Dimen, Nişana Heri Berbiçav, A Heyjariye, Ali Türkiye'ye. Tanrıkulu, Jubu Ravşa Velatiyan Got ve Rojane, Dehavaya Germde, Lirezeden'e. Listeye fermi ya şirketin dibinde silattari ya TMSF'de ya fona sigortaya depoya tesarrufe de 23 Haziran'a 2026'de hatta nukirin. Liguri listeye nukiri hecmara şirketin dibinde silattari ya TMSF'deye gihiştiye 1184'a. Li İzmir'e velatiyen ku beştari civine derbari pevajoya nırhandıra bandora jüngehe ku jibu zedekirina kapasiteye tesisin helbaşandına keştiyan le Ali Ağa İzmir'e hatiye despekirin bun diyarkirin ku tesis jibu tendürüsüya karkeran civake u jüngehe xatere çeydike. Fahrettin Ay eşestu disali kule tesiseke ve zivrandine yali Kayseri'ye dhabiti piştiku dibin ekskavator edama jiyana hoji desta. De 27 u 28 Haziran'de la AMD ve konferansa zamanı kurdi varalı darxistin ji komiteye AMD kar a konferansı Mehmet Emin Gökdemir Desnişan Kırku ji zaman hatta hukuk, psikoloji u sosyolojiye gerek mijarin esasi varın a haftın u nırxandı. Wezaret Karin Derve'ye Almanya de Bersiva Rehne'in Lisser Pevajin Serdana Vize'ye Lenunertin Hue yenle Türkiye'de Kutkarın hatta yazda maham bedominin got yekneyin me yen vize'ye Beyoğlu'ndan habitin da ku hamiserle danan bıkasiku pekan de bandor oligori haridaran pevajo bekin lebele da hozci kapasiteye perzedetir. Jiberku germahiya zede bandorekli gelek velatiyen Avrupa'ya dike ji bistu düdüye gulane ve hafti u sekes li Avrupa'ya jiyana hoji destan. Hevberdevkeri hısına mafe mirovan a herema Afrin'e İbrahim Şeyho diyar kirku ve gara bu Afrin'e tamam buye u got emdixozin kurdeyn li Afrin'e xob xob breve bivin dive komen çektar u malbaten wan ji Afrin'e varın derhistin. Cigire Vezire Derve'ye Ermenistan'e Bahan Kostanyan li Brüksel'e ragihant ku Ermenistan armançtike hatta sala 2030'yan sinorin hu yen bi Türkiye u Azerbaycan ere bi tevahi veke u gredanin ve guhestini jinu ve avabike. Nahoşina Ebola'ye li Komara Demokratik a Kongo'ye zededibe. Liguri rexistina tendüristiye ya cihani hecmara büyerin Ebola'ye yen pişraskiri li velat giştiye 1048'dan. Hecmara Miryan Jiber Şevbe giştiye 267'dan. Hem giştin davyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevrilik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850-777-3121.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.

Jinavendan Luçeyan Denbaş. Sırrı Sakık Kudüs'ü Haziran'a 2026'da bir serokomar Tayyip Erdoğan Recep Yagot dve hevdiyetine bir serokomar de min diyar kırkı dve parlamento nekeve betlaneye o dve dmehin havine de jibu pevajoye rezikname'in kanuni veren çekerin çen roşunda seroke parlamentoya dahyaniyek usada evhamu peşketinin erenine lehatanaha med parlamentoya de dve mücarede tugavin pratiki neditiye. Emle benzeyne ku parlamento bir yareke fermi bide Kuneke ve Betlane'ye uve ragihine. İnisiyatifa Daykin Aşitiye ya İstanbul'e ragihant ku evde 28 Haziran'de jubu çare serkırın apskireka kurt dıkada bağcıları peştare mitinga azadiye bebin. Nimet Özdemir kuji İYİ Parti'ye istifa kır u tevli CHP bu nihaji tevli AKP dibe. Par pişti ku kadehe liser bu karanina vene tomarin denk u posterin Ekrem İmamoğlu dve guestina güçti de hatın danin Özdemir pankartek binivisa azadiji İmamoğlu re liser pra Boğaziçi dalıkandı bu. Parlamenteri CHP'ye Ahmet'i Sezgin Tanrıkulu Balkşanser Rezin Direş, Enjubu Vergırtına Pereyin Heyjariye, Liber Şahin Halk Banke, Yeni Bajer, Udiyar Kırku Ev Dimen, Nişana Heri Berbiçav, A Heyjariye, Ali Türkiye'ye. Tanrıkulu, Jubu Ravşa Velatiyan Got, Bir Rojane, Dehavaya Germde, Lirizeydene. Liste fermi ya şirketin dibinde silattari ya TMSF'de ya fona sigortaya depoya tesarrufe de 23 Haziran'a 2026'da hatta nukirin. Liguri listeye nukiri hecmara şirketin dibinde silattari ya TMSF'deye gihiştiye 1184'a. Li İzmir'e velatiyen ku beştari civine derbari pevajoya nırkandıra bandora jüngehe ku jibo zedekirina kapasiteye tesisin helbaşantına keştiyan le Ali Ağa İzmir'e hatiye despekirin bun diyarkirin ku tesis jibo tendürüsüya karkeran civake u jüngehe xatereye çeydike. Fahrettin Ay eşestu disali kule tesiseke ve zivrandine yali Kayseri'ye dhabiti piştiku dibin ekskavator edama jiyana hoji desta. De 27 u 28 Haziran'de la AMD ve konferansa zamanı Kurdî varalı darxistin ji komiteya AMD-kar a konferansi Mehmet Emin Gökdemir desnişan kırku ji zaman hatta hukuk, psikoloji u sosyolojiye gelek mijarin esasî varın a haftın u nirxandin. Wezareta Karin Derve'ye Almanya de Bersiva Rehne'in Lisser Pevajin Serdana Vize'ye Lenunertin Hue yenle Türkiye'de Kutkarın hatta yazda maham bir dominin got yekneyin me yen vize'ye bevestandı habitin da ku hamiserle danan bıkası ku pekan bi bandor oligori haridaran pevajo bikin lebele da hozci kapasiteye pirzedetire. Jiberku germahiya zede bandorekli gelek velatiyen Avrupa'ya dike ji 22 gulane ve 73 kes li Avrupa'ya jiyana hoji destan. Hevberdev geri xısına mafe mirovan a herema Afrin'e İbrahim Şeyho diyar kirku vegara bu Afrin'e tamam buye u got emdixozin kurdeyn li Afrin'e xob xob breve bivin dve komin çektar u malbatin wan ji Afrin'e varın derxistin. Cigire Vezire Derve'yi Ermenistan'e Bahan Kostanyan li Brüksel'e ragihant ku Ermenistan armançtike hatta sala 2030'yan sinorin hu yen bi Türkiye u Azerbaycan ere bi tavahi veke u gredanin ve guhestini jinu ve avabike. Nehoşina Ebola'ye li Komara Demokratik a Kongo'ye zededibe. Liguri rexistina tendüristiye ya cihani hecmara büyerin Ebola'ye yen pişraskiri li velat giştiye 1048'dan. Hecmara Miryan Jiber Şevbe giştiye 267'dan. Hem giştin davyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Le bajare diruki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le bendavaya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşti berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha mades bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
9: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: رینا کبیری تو بویری
1: دست دو روجی روز جنو
0: دست دو قربانو کنو
1: ملمم

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mahemet Şarifi'ye Erca'yı daveti verbe komele demokratik ikeni. Bengdaişi mal sebaheme şaran, cinyan, cuanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berem abi şare verbe komele demokratiki heme vaştişane hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Haziran'e 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Marketplace'te canı ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
7: Reklamları dinlediniz.
8: No, Wenge Schmo.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirterek gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız diye belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, NATO zirvesi öncesi valilik tarafından getirilen yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada Özdağ'a 87 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı 8.700 lira para cezasına çevirdi. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yapılan ev baskınlarına ve kentte uygulanacak kısıtlamalara tepki gösteren İnsan Hakları Derneği, eylem olasılığı üzerinden gözaltıların yapıldığını belirterek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı. Özdemir'e parti rozetini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin daha 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilip yıllarca tecavüze maruz bırakılmasına ilişkin 3'ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. HKG'ye dair görülen davada 4 kişiye 5'er yıl hapis cezası verilirken doktorlar hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 209 kişinin emniyetteki ifade işlemleri yeniden başladı. Gözaltına alınan ÇD ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Nilüfer Irmak Özkan'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM'de polis tarafından darp edilmesine ilişkin avukatların talebi üzerine ÇD ve Nilüfer Irmak Özkan'ı darp eden polisin davadan çektirilmesinden sonra ifade işlemleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecektir. Ayrıca suç ve suçlarla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecektir dedi. Kamu işletmelerinde çalışan 620 binden fazla işçi adına 2027'de başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Nisan ayında gizli saklı protokol imzalandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi anız yakılmasına karşı uyarıda bulunurken anız yakanlara yasal işlem uygulanacağını duyurdu. Bitlis'in Ağlat ilçesindeki Pirhus Belediyesi'nde yapılması planlanan GES projesine karşı çıkan halka şiddet uygulandığını söyleyen avukat Necdet Ceyhan, şiddet kullanımına ilişkin bağımsız ve etkili soruşturma talep etti. Eskişehir'de Nisan 2025'te Deniz Okay'ı işkenceyle katleden fail İdris Gökmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Tabanlar Mahallesi'nde Şifa Dağ mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangında 4 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ile ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi. Samsun'da 3 gündür kayıp olarak aranan Esma Yörü Türker, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilin içinde ölü halde bulundu.
İzmir'de belediye işçilerine yönelik son dönemde artan fiziksel şiddet olaylarına tepki gösteren genel iş üyeleri, emeğe yönelen her türlü hakaret, tehdit ve şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ŞMK yaşamını yitirdi. Saldırının fail ya da failleri tespit edilmeden olay yerinden kaçtı. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yılın ilk 5 ayını kapsayan trafik kazası verilerini yayımladı. Buna göre 5 ayda toplam 226.453 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 776 kişi yaşamını yitirdi, 144.101 kişi yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 531 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca çeşitli nedenlerle 12 milyondan fazla kişiye ceza kesildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli ya da başka bir ödeme talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

عشقتم نه به دستم بود زاشقت بود سبب جعوت بود نگو خملات بود

0: Reklamlar. Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Peros Matik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor.

0: heke kesekî nezikî ve tiryak be, sujdar kirin, anji darzandına wan ne çare seriye. Tiryakî bun, bi nijdariyeke rast tê derbas kirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516. Anjî alo 153.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Em gele xuye heja ved xuynen mitinga berbe civaka demokratik banga mecbu gelan jinan juanan karkeran bekaran u hamu ketkarane werin em bişiara berbe civaka demokratik ve hamu da xozin xu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev beştar hevseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş Hünermend Kadir Çat Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran'e Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyone Ahmet Dem Parti U DBP
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-ı Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Estu Tekirda, Dünya de Tenimenda, Sıba Urzan Bizuani Xo, Şeva Erakın Bizuani Xo. Zuane ma bindesto, eiro estu suba chinyo, vengdana shima heminan, wair veji.

0: porgene ma darra bmano. Va elega ma ardura bmano. Va helanka domano darra bmano. Va derbetya ma mumira bmano. Va nan solama herdra bmano. Va nafaheni bu. Endi zoru zerb desu desisa kamiderasa va hek inaybe va nihek mabim. Endi daru pesane kardutuz kere lau hebno reseno grekeri kotsu denkeri endi kamke be vengu kamke be peştio kırkere cam erdiye marara verşiye mayık eşime damara endi be minu tu deste hubancim tertele dinara jan havşi şime damara nanu soledariye ve kale devre şişi urze mai keşime be minu tu deste hubancim tertele dinara kemer u kutsbas nekenuni azı peyinde hey vah hey ki camerdi qeydi hayleme o tertele o ulıdıt o kes keşi ne hesnen o endi be be adır kılı kimi mobet hele kimi demu devran edina qiyar o qem edina vla kimi endi be
1: Radyo Vek.

چمه عمود

وابو ولا يسال بدا كتشل در در در قشه دست وين قرار

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sürece dair konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını belirterek gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız diye belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, NATO zirvesi öncesi valilik tarafından getirilen yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Şeyh Said'e hakaret ettiği gerekçesiyle Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada Özdağ'a 87 gün hapis cezası verildi. Mahkeme bu cezayı 8.700 lira para cezasına çevirdi. NATO zirvesi öncesi Ankara'da yapılan ev baskınlarına ve kentte uygulanacak kısıtlamalara tepki gösteren İnsan Hakları Derneği, eylem olasılığı üzerinden gözaltıların yapıldığını belirterek gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye katılan, son olarak CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP'ye katıldı. Özdemir'e parti rozetini grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin daha 6 yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli ile evlendirilip yıllarca tecavüze maruz bırakılmasına ilişkin 3'ü kamu görevlisi, 7 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. HKG'ye dair görülen davada 4 kişiye 5'er yıl hapis cezası verilirken doktorlar hakkındaki dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 209 kişinin emniyetteki ifade işlemleri yeniden başladı. Gözaltına alınan ÇD ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatı Nilüfer Irmak Özkan'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM'de polis tarafından darp edilmesine ilişkin avukatların talebi üzerine ÇD ve Nilüfer Irmak Özkan'ı darp eden polisin davadan çektirilmesinden sonra ifade işlemleri başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran zirve kapsamında 48.841'i emniyet, 7.447'si jandarma personeli olmak üzere toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecektir. Ayrıca suç ve suçlarla mücadele amacıyla siber ortamda 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmek üzere 639 personel görevlendirilecektir dedi. Kamu işletmelerinde çalışan 620 binden fazla işçi adına 2027'de başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Nisan ayında gizli saklı protokol imzalandığı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi anız yakılmasına karşı uyarıda bulunurken anız yakanlara yasal işlem uygulanacağını duyurdu. Bitlis'in Ağlat ilçesindeki Pirhus Belediyesi'nde yapılması planlanan GES projesine karşı çıkan halka şiddet uygulandığını söyleyen avukat Necdet Ceyhan, şiddet kullanımına ilişkin bağımsız ve etkili soruşturma talep etti. Eskişehir'de Nisan 2025'te Deniz Okay'ı işkenceyle katleden fail İdris Gökmen'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Tabanlar Mahallesi'nde Şifa Dağı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangında 4 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ile ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği belirtildi. Samsun'da 3 gündür kayıp olarak aranan Esma Yarı Türker, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilin içinde ölü halde bulundu. İzmir'de belediye işçilerine yönelik son dönemde artan fiziksel şiddet olaylarına tepki gösteren genel iş üyeleri, emeğe yönelen her türlü hakaret, tehdit ve şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan ŞMK yaşamını yitirdi. Saldırının fail ya da failleri tespit edilmeden olay yerinden kaçtı. Fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yılın ilk 5 ayını kapsayan trafik kazası verilerini yayımladı. Buna göre 5 ayda toplam 226.453 trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda 776 kişi yaşamını yitirdi, 144.101 kişi yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 531 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca çeşitli nedenlerle 12 milyondan fazla kişiye ceza kesildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti, sigorta bedeli ya da başka bir ödeme talep etmediğini ABD'ye bildirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD talep etse bile İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki birliklerini geri çekmeyeceğini belirtti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wen.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryaki ye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryaki ye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0-5-9-9-9-9-0-5-6-6 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Le bajari diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کیده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Seslenemedim serimi nişan. Onda bu mez havi giranda saldır bazbu evi atamam.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi şubesinin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 649 lira 95 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 95 kuruş. Karpuz kilogramı 19 lira 95 kuruş. Domates ve salatalık kilogramı 29 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar, Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

acı mestenden. Mete bir afiştin. Hua, gel gel. Hua, gel gel. Nakın sirupi vazeki. Huyinine bir geleki. Nakın sirupi vazeki.

Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri

0: Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Mahomet Şarifi'ye Erca'yı daveti Berbe Komele Demokratik ikeni Bengdaşı Mahse Baheme Şaran Jinyan Juanan Karkeran Bekaran Uket Karano Berema Beşare Berbe Komele Demokratiki Heme Vaşt Şanı Hupya Biyarizuan U Mitingi Azadiye de Brasipi Beştari Hemsere Kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar U Sekreteriya İmralira Vesi Aktaş Hünermen Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.

0: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya alo 153.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Emgele huye heja ve dhuinen mitinga berbe civaka demokratik. Banga mecbu gelan, jinan, juanan, karkeran, bekaran u hamu ketkarane. Werin embişiyara berbe civaka demokratik ve hamu da hozin hu behevre binin zaman u de mitinga azadiye de bigijin hev. Beştar, hefseroka gişti ya DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar, uji sekreteryaya İmraliye Veysi Aktaş, hünermend Kadir Çat, Pınar Aydınlar u Serhado. Dirok 28 Haziran saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet. Dem Parti u DBP.
3: Tezgel.com, Selahattin Eyyubi Şubesi'nin açılışına özel tüm şubelerinde 30 Haziran'a kadar süper indirimlerle sizi bekliyor. Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 349 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilo 359 lira 95 kuruş. Perosmatik 10 kilo 299 lira 95 kuruş. Sofya Kağıt Havlu Altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
8: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1 Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi, Şube 2 Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında sırma ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 359 lira 90 kuruş, Burcu domates salçası 4300 gram teneke 269 lira 90 kuruş, Perosmatik 10 kilogram çeşitleri 299 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Mahomet Şarifi'ye erceği daveti verbe komele demokratik ikeni. Vengdaişi mal sebaheme şaran, jinyan, juanan, karkeran, bekaran, uket karano. Berema beşare verbe komele demokratiki heme vaşt şanı hupya biyari zuan u mitingi azadiye de bresipi. Beştari, hemsere kapiruya DBP'yi Çiğdem Kılıçkın Uçar, u sekreteriya İmralira Veysi Aktaş, hünermen. Kadir Çat, Pınar Aydınlar, Userhedo. Tarih, 28 Hazirane, 2026. Saate 5. Ca, Meydani İstasyonu, Amedi. Dem Parti, UDBP.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 19-25 Haziran tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 279 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 19 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Demokratik toplum şiarıyla gerçekleştireceğimiz mitinge tüm halkımızı bekliyoruz. Halklara, kadınlara, gençlere, işçilere, işsizlere ve tüm emekçilere çağrımızdır. Gelin demokratik toplum şiarıyla tüm taleplerimizi hep birlikte haykıralım, özgürlük mitinginde buluşalım. Katılımcılar, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İmralı Sekreteryası'ndan Veysi Aktaş, sanatçılar Kadir Çat, Pınar Aydınlar ve Serhado. Tarih 28 Haziran, saat 17, yer İstasyon Meydanı Ahmet, DEM Parti ve DBP.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Radyo Wen.
1: Efendim ben kamuoyunda en yetkilerden bir açıklama vereceğim. Ben bu konuda defalarca birimlerimize gerekli talimatları vermişim ama son derece hassas bir konuda. Ben bu konuda halkımıza galeyana gelmeniz için provokasyon konusunda son derece...

hayat. Canım çok sıkılıyor, bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.